Robot bugün kabuğundan şurunu bir düşük kofi kadar az uçurdu. Diğer oyunma ya. Regular gosip astigur abi. Peki de oğlu kısı özref, kısı özref, kısı özref.